0: Aba TikTok ni ama mwina kwa aba Seda na mdema mtu mwina aba TikTok so Ane part Uzu uri watching gofo biguso Aba sena makrofo nye biya he Ane kele kwananta wa ha Adwisi sila lumina kasa wa ha Ine isi ewa ha Ene ebe kundu fuwa hon Mungu nise ene Mitabu simi e breast cancer Ene ebe se re inu fuwa no Ene wama nebe su mama e
1: Gosumi
0: wedi e di
1: amamu
0: Yesi munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Munu Mun